kadar mı kolaydı sevmek, saymadan yıllarını vermek?

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok

0: kahraman anlarız çıkart şüphelerini.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı sadece Kanal D'de.
5: Sana ailemden uzak dur dedim. Kızımdan uzak duracaksın.
6: Kızınızın yanındayım. Çünkü kızınızı seviyorum.
5: Cesaretin insanı cinnete sürükleyecek türden.
7: Nereye gidiyorsun lan?
8: Tamam, bırakın! Bırakın!
9: Dur! Öldü sandığımız bir çocuk. Kurduğumuz her şeyi başımıza yıkmaya çalışıyor. Ve henüz hiçbir şey bilmiyor bile. 17 yaşında bir velet. Bütün ailemizi parçalayamayacak değil mi?
6: Beni her gördüklerinde geri diyorlar. Var onlarda alttan altta bir şey.
9: Sen Aras'tan nasıl kurtulacağımızı söyle.
10: Tek başına Aras'tan kurtulmak zor. Ama eğer yurt ortadan kalkarsa Aras diye bir sorun kalmaz.
8: Yok! Yok, beni seven kimse yok, tamam mı?

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayıyoruz.
1: 10 numara. Serkan Nişancı, Unutacağım. Gece

Siz de en sevdiğiniz video klip dilimonda yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

geçti benden sevdanın, geçti zamanı çağın, çoktan söndü.

0: Sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri, markanın değeridir.

0: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Ne güzel şarkıyla geldik. Efendim burası Radyo D. Bugün radyo makinesi yok, Stüdyo D var. Konuklarımızla haftaya bir açılış yapacağız. Bu kadar sıkıcı ortamda, gündemde bence en güzeli de bu oldu. Konuklarla hem müzik konuşacağız, eğleneceğiz. Sol tarafında abimiz, şükür kavuşturana, Serkan Nişancı. Hoş geldi Serkan Nişancı.
1: Hoş bulduk İrfan'cığım. Hayırlı işlerin olsun, kolay gelsin kardeşim.
0: Eyvallah. Şükür kavuşturana ya.
1: Şükür vallahi.
0: Vallahi.
1: Şükür. Bugün kavuştuk ama sen iyisin değil mi?
0: İyiyim. Böyle anlatacağız sevgili dinleyenler. Biraz sonra hiç iyi olmayabilirim. Bilmiyorum. Hemen Yiğit'ime de bir selam edeyim. Yiğit hoş geldin. Yiğit Mahzuni efendim.
2: Hoş bulduk İrfan.
0: Ne yapıyorsun?
2: İyi vallahi, senin muhteşem enerjinle biraz daha iyi olduk.
0: Ya biz Yiğit'le yayın yaptık. Ondan sonra ben onunla çok keyif aldım, doymadım. Sürekli o günkü yayından sonra böyle bir sözleşiyoruz, görüşelim, buluşalım falan diye. Denk düşemiyoruz sevgili dinleyenler. Geçen hafta Cuma günü yayınımıza bir saat kala yoldan Yiğit Mahzuni aradı. Dedik yoldayız.
1: Dedim, o da ben dedim Yiğit'im bir araştırsan.
0: Ya şimdi biz sözleştik ama tarih belirlemedik. Yiğit bana haber vermeden radyo doğru geliyorum. Dedim saçma, benim bugün, siz benim konuğum değilsiniz bugün, hazırlığım yok yani size. Ama bayramdan önceydi değil mi o?
1: Evet,
0: geçen hafta
1: önceydi.
0: Değil, bayramdan önceydi. Ama bugün kavuştuk efendim.
2: Çok şükür. Çok mutluyuz biz buraya geldiğimiz için, seni gördüğümüz için.
0: Canım benim efendim, muhteşem adam.
2: İki hafta önceden gelecektik.
0: Evet ya. Baksana erkenden. Efendim muhteşem müzisyen Yiğit Mahzuni ve muhteşem adam, muhteşem müzisyen Serkan Nişancı ile bugün programımızı yapacağız. Fakat ben bugün... bir siyatik var biliyor bazı
1: 2024 tarihli bir...
0: Evet abi. Dedim ki dolaptan bir tane ağrı kesici. Bizim bebeğin de tabii ilaçları falan, dolap eczacı gibi olmuş yani, karışmış. Hiçbir şeye bakmadım. Onun yenisi de varmış, eskisi de varmış. Ben bir tane ağrı kesici attım ağzıma. Meğerse 2024 yılının ağrı kesicisi. Yani şu an her şey olabilir yayında. İnşallah biraz böyle bir yanma var ama
1: idare ederiz.
2: Kalabalık, merak etme.
0: Değil mi?
1: İdare ederiz.
0: Evet, Allah'tan kameramanlarımız falan. Efendim bir yandan da tabii Radyo D'nin YouTube sayfasına çekiyoruz sizi görüntülü olarak. Yiğidim'in gömleğini görmeniz lazım. Çok şık.
2: Biraz kırışmış herhalde ama.
0: Ne kırışması ya. Güzel duruyor. TRT'den programdan geliyorsunuz.
2: Evet, doğru Ayşe.
0: Ha, güzel, ondan böyle şık şık kıyafetler. Siz orada soyundunuz.
2: Yok, senin için ayrı bir kombin yaptım.

0: Ya Tekir'in senin düğündeki kombinle
1: ya aslında inanılmaz. O sadece kombin değil, onun benim düğünümdeki yaptıkları, söylediği şarkı Tvorlu İsmail taklidi yaptı abi Tekir.
0: Eyvah ya.
2: Tekir zaten direkt babanın oğlu Kemal gibi yenmiş gelmiş senin
0: düğünün. Evet yani. Abi düğünün sahibi gibi diye yemin ediyorum. Şimdi efendim YouTube'a Yiğit Mahsuni yazdığınız zaman onun müziklerinin yanında bir de düğününü izlemeniz lazım. Yok yok, kimler kimler vurdu. Serkan abi sen de oradaydın zaten.
2: Ben zaten en son kendimi sahnenin en arkasına attım, başladım oynamaya kimse bana ellemesin diye yani.
0: Yani. Öyle. Güzel kalabalık bir kadroydu. Herkes Ankara'ya koşuştu. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim.
1: Teşekkür ederim. Bir mukabele yok. Ya,
0: bir yıl doldurduk mu?
1: Fazla oldu. İkinci yıla doğru gelmek üzere.
0: İkinci yıl mı oldu? Hı-hı. Hadi bakalım.
2: Eylül inşallah. 5, Eylül 12. Eylül 5, Eylül
1: 17.
2: Eylül 5, Eylül 17.
0: Öyle mi? Evet. Arka arkaya evlenmişiz.
2: Tabii tabii. Aynı salonda, Ankara'da aynı salonda. İşte benden bir hafta sonra Yiğit'in düğünü oldu.
1: Ben ama espri yaptım hatta. Dedim ki haftaya dedim aynı gün aynı saatte görüşmek üzere.
2: Çünkü çevre de ortak.
0: Evet baksanıza. Aynen. Aslında Yiğit'in düğünün arkasına yapıştırabilirdin abi.
2: Hı? Yok, bir dinlenme süreci koyduk böyle bir.
0: Tabii abi, tabii de bölüşemezsiniz falan. Olmaz ya. Ya insanlara abi da büyük yük olurdu. Yani aynı gün iki takı falan. Ya çok tatlı insanlarla beraber sevgili dinleyenler. Serkan Nişancı uzun yıllardır müzik yapıyor. Yiğit zaten yani aileden, dededen büyük bir mirasla bizim çok kıymetlimiz Yiğit Mahsuni. Ama Serkan abi bir şarkı yaptı, Eller Üzer. Akım oldu bir şey. Bu fikir kimindi? Bunların hepsini konuşmamız lazım. Neydi bu? Siz mesela yapımcılığını daha önceden de yapıyor muydun Yiğit Serkan abinin?
1: Tabii biz yaklaşık 15 yıldır birlikte yol yürüyoruz. Bu da zaten aslında ilk reyting alan şarkımız değildi yani.
0: Değil mi?
1: Evet, ama Eller Üzeri yapalım fikri yine benim fikrimdi.
2: Her zaman
1: ama Serkan
2: gibi
1: abinin yorumuyla bambaşka bir hal aldı tabii.
0: Evet.
1: Çok hayal etmediğimiz, hayal ettiğimiz üzerinde sonuçlar aldık çok şükür.
0: Çok acayip gidiyor yani şarkı.
1: Gerçekten öyle yani. Son yılların bence en büyük arabesk hiti oldu.
0: Işte. Evet. Yani hem işte bu sosyal medya akımıyla. Burada sen söylemişsin daha önceden şarkıyı. Evet. Serkan abi sen söylüyor muydun sahnede falan şarkıyı? Yoksa Yiğit teklif etti de.
2: Yok, Yiğit bana getirene kadar hiç söylememiştim ben şarkıyı.
0: Tam senlikmiş şarkı baksana. Sanki sana yapılmış gibi. Cuk diye.
1: Ben onu zaten söylüyorum. Şimdi biz yola çıktığımızdan beri artık yeni bir beste yaparken kulağımın bir tarafında Serkan Nişancı'nın sesi olmaya başladı. Yani aslında benim son dönem bestelerimin çoğu ona yazılmış gibi oldu.
0: Evet, yani. Çok acayip bir şey bu. Çok acayip birleşmeniz. Şu an bilmiyorum 70 milyonlar işte bütün tabii her bütün platformları topladığımız zaman müthiş bir durumu var şarkının. Bir de işte o akım, o video hali, çekmeyen kalmadı. İşte kulaklığı takıyor adam başka bir dünyada falan. O fikir kimindi?
1: O fikir aslında biz Instagram'da ve TikTok'ta karşılaştığımız bu fikirlerin üreticisini bilmeden karşılaştığımız videolara marketing olarak da destek vermeye çalıştık. Yani aslında bu akım kendi kendine oluştu ama biz de o akımı büyütmek adına elimizden geleni yaptık buradan da.
0: Siz de video çektiniz, çekmeyen kalmadı. Bugün yayınımıza bazı DJ arkadaşlarımız remixini yapmışlar. Serkan abi geliyor, bunu da bir dinletsene, bunu da dinle. Dedim ne oluyor ya Allah'ım.
2: Daha bugün TRT'den çıkarken oradaki ekiple de çektik akımı.
0: Bak işte.
2: Beni böyle ters çevirdiler, bayılttılar falan.
0: Öyle mi? TRT'de bile akımı yapılmış. Serkan Nişancı abimizin, vay be. Ama bugün o Eller Üzeri remixlerini sizlere bir dinleteceğim. Belki bir duymadığınız, dinlemedikleriniz vardır. Onlara da bakıyorum, bayağı 2 milyon olmuş, bir şey olmuş falan. Yani siz müzik sektöründe bir hareketlendirmiş oldunuz bu Eller Üzeri'yle birlikte. Yani DJ'ler Afro Remix yapıyor. Bunlar çok kaliteli mekanlarda çıkan çok başarılı DJ'ler falan. O yüzden çok önemli şey başardınız. Ama biz geç kaldığımız için bir reklamımızı halledelim. Sevgili dinleyenler, 0549-204-0104 siz de interaktif olarak katılabiliyorsunuz. Mesaj atabilirsiniz Yiğidime, Serkan Nişancı'ya, merak ettiğiniz sorular olabilir. Biz bir reklama gideceğiz, sonra senin hareketliler, ben yayında sürekli kullandığım hareketliler. Şimdi Yiğit'le de ayrı bir şey konuşacağız. O bir mirası, Aşık Mahsuni'nin mirasını günümüze taşıyor. O da bir seyyah gibi ama modernleştiriyor, bir şey yapıyor. Tekir'le yaptığınız şey doğru mu, yanlış

0: mı? Senin mesela bu köprü olman genç kuşaklara dedeyi taşıman çok kıymetli. Her şeyi konuşacağız. Serkan abiyle de bambaşka şeyler konuşacağız. Ama ilk önce reklamlar, reklamlardan sonra bu şarkıyla dönüyoruz. Radyo D'de, Stüdyo D devam ediyor efendim. Konuklarımız Yiğit Mahsuni, Serkan Nişancı. Vah ki vah be, vah ki vah. Bunu kimle yaptık Yiğit? Burada...
1: Bektaş Dolu'yla birlikte.
0: Bektaş'la birlikte. Şimdi sen hem dedenin türkülerini de böyle modernleştiriyorsun. Bence olması gereken de bu, günümüze taşıyorsun falan. Çok eleştiriyorlar mı? Ya işte biz orijinalini, eskiler tabii orijinalini severler de. Diyorlar mı yani hani eleştiri, neden değiştirdin altyapıyı falan diye?
1: Çok eleştiriyorlar. Yani önceden daha çok eleştiriyorlardı ama rüştümü ispat etmeye başladıktan sonra biraz azalmaya başladı. Yani aslında benim de hedef kitlem zaten orijinalini seven, orijinali dinliyor ve biliyor. Ve onlar dinlemeye, yani bilenler dinlemeye devam etsin zaten. Aslında benim daha çok benim kendi jenerasyonumdan sonraki gelenlere Mahsuni Şerif'in kıymetli söylemlerini anlayabilecekleri bir janra müziğin içerisinde verip onların da hani kulaklarında bu kıymetli öğütlerin bir kısmı kalsın istiyorum ve dolayısıyla hani Mahsuni Şerif'in orijinalini seven zaten orijinalini dinlemeye devam etsin, benim hedef kitlem de o taraf değil yani.
0: Değil mi?
1: Dolayısıyla o eleştirileri bir süre önce çok daha fazla üzülerek dinliyordum. Şimdi
0: sen bir de paylaştın Instagram'a falan da. Ya işte doğrusu işte ben aslında bunu yapmam lazım.
1: Bir gün sabah uyandım, cinnet geçirdim.
0: Evet, onu fark ettim ben.
1: Koşun gözüm bir tarafta. Öyle bir şey yok.
0: Evet, uyanır uyanmaz video çekti çocuk. Evet. Ya bazen tabii müziği bilmeyen şey yapıyor. Yani çünkü her şey gelişiyor dünyada yani.
1: Ya bir de ideolojik olarak Mahsuni Şerif Türkiye'de başka bir noktada duruyor. Aslında sadece müzikal kimliğiyle öne çıkmadığı için belli bir kültürün de temsilcisi olduğu için bu kültür erozyona uğruyor mu diye aslında bir korku içerisinde yazıyorlar. Onların da bu söylemlerini anlamaya çalışıyorum aslında, bu kadar acımasız olmayanlarını. Ama dediğim gibi yani benim o kültürü erozyona uğratmak ya da türkünün formunu değiştirmek gibi bir niyetim yok. Sadece türkü formu dinlemeye alışkın olmayan kulakların da bu öğütlerden nasibini almasını niyet ediyorum yani.
0: Güzel. Ya tabii şimdi çok kıymetli dede, yani bu toprakların yetiştirdiği en büyük ozanlardan birisi Aşık Mahsuni Şerif. İnsanların böyle titiz davranması da güzel bir şey.
1: Kesin değil mi? Çok, yani o kadar sahipleniyorlar ki.
0: Aynen.
1: Hani o duyguyu da ben hep şöyle söylerim yani. Mahsuni Şerif'in bizim üzerimizdeki rahmeti o kadar büyük ki zahmetine bin şükür yani.
0: Ya
1: hani,
0: evet.
1: O yüzden çok da önemli değil yani. Öyle eskiden daha çok üzülüyordum. Şimdi onları da anlamıyorum.
0: Değil mi, anlıyorsun. Bir gün Serkan abi Mehmet Uslu muydu? Mustafa Uslu pardon. Neşet Ertaş'ın filmi biliyorsunuz çıkamadı. Aileler izin vermedi falan. Özel bir gösterimle biz birkaç kişi filmi izledik. Aşık Mahsuni'nin gençliğini Yiğit oynuyor. Nasıl duygulandım izledim. Oyunculuk da kardeşime çok yakışmıştı.
1: Aynen.
0: Ya o, ama o hatıra ne zaman çıkar ortaya bilmiyorum. O çok güzel iş.
1: Yani bilmiyorum o hatıra çıkar mı ya da biz konuların detayına da çok fazla hakim değiliz ama inşallah nasip olursa o filmde olmasa da bir filmde dedemin gençliğini oynamayı çok istiyorum.
0: Sen düşünüyor musun yani o projeyi yapmayı, bir Aşık Mahsuni Şerif hayatı?
1: Düşünüyorum. Önce şimdi step step ilk bir adımım çeyrek asır 25. ölüm yıl dönümü bu önümüzdeki yılda demin.
0: Öyle mi?
1: Ona böyle güzel bir albüm ve peşine bir nasip olursa Harbiye'de bir lansman yapmak istiyorum.
0: Ah ne güzel olur.
1: Onun peşine belki film için şu an henüz çok liyakat sahibi olmadığım bir konu olduğu için çok da fazla değerlendirmiyorum ama öyle bir hayalim var. İnşallah bir gün gerçek olacak.
0: İnşallah. Yani. Sen yaparsın. Yiğit İnşallah. Yapar.
2: Dibinde köşesinde biz de oynarız böyle.
0: Evet. Yaş Serkan abi bir gelenek gidiyor. Şimdi birisi nerede bakayım şöyle bir Serkan Nişancı bu şarkıyla tam nişan almış diye 12'den vurmuş diye. Herkes sanki senden, çünkü sen de bir geleneğin adamısın. Senden böyle eller üzer gibi bir 12'den nişan alacağım bir şarkı bekliyormuş gibi. Kim yazmış? Yusuf Bey yazmış. Serkan Nişancı bu şarkıyla tam nişan almış 12'den vurmuş diye.
2: Var var, dağısı da var.
0: Geliyor mu alttan?
2: Tabii tabii 19 Haziran'da albüm geliyor.
0: Albüm mü bu?
2: 19 Haziran'da.
0: Eyvah.
2: Eller Üzer'in devamı geliyor. Yiğit'ine peşine hemen yazdı gerisini, devamını.
0: Eller Üzer, Komşu Üzer, sen Akraba Üzer.
1: Sen Eller Üzer seni dayanamazsın diyor. Ama ben bir yolunu bulup unutacağım diye şimdi yenisi geliyor.
0: Çok güzel. Harika. Sözleri sen mi yazıyorsun?
1: Ben yazdım.
0: Ya işte yani işte dededen kulağa, kalbe.
2: Ben de hep her söyledim şey İrfan. Mahsuni Şerif'in torunu olmak bunu gerektirir derim her
0: zaman. Değil mi?
2: Evet.
0: Yani o miras birçok kişi var. Ailesinden birinin sanatçı, önemli birisi, şarkıcı, müzisyen olması ama bence çoğu kişi onu taşıyamıyor. Yiğit ülkemizdeki en güzel örneklerden birisi.
2: Evet.
0: Gerçekten her şeyi kişiliğiyle, hani biz onu tanıdığımız için onun güzel tarafını biliyoruz ya Serkan abi. O gerçekten bak o kalemiyle falan gerçekten o miras çok güzel taşıyor.
1: Şu masanın altına doğru geçeceğim.
0: Canım benim. Yani onun saygısı işte ne bileyim gömleğim kırışık falan böyle çıkmayayım diyor falan. Hani o zamanımızın insanların bütün dokusu var yani. Pekala şimdi Serkan abinin hayatına dair bir şeyleri böyle çöze çöze gidelim mi? Mesela senin bir memleketinin işte Erzurumlu muydun abi?
2: Aslen Erzurum. Evet. Bizden öncekiler Erzurum'da doğmuşlar, Ankara'ya gelmişler. Biz Ankara'da doğduk. Biz. O yazıyorlar sağda solda İstanbul işte 1977 doğumlu falan. Hayır, hiç alakası yok kardeşim. Birinci ayın biri 1986 doğumluyum, Ankara doğumluyum.
0: Aa bak. Nasıl yani, büyütmüşler. Bana da birisi orada bir yazmış. 100 yaşındayım ya yani.
2: İrfancığım, oraya yazmışlar 1977 diye. Ben evlenirken kayınbabam, buradan ona da selam olsun. Hı hı. Gitmiş Hazal'a demiş ki kızım hani benim emsalim birilerini bulsaydın falan demiş yani.
0: Sen çok küçük bulmuşsun diye.
2: Sonradan tanıştık falan işte dedim. Güran Baba öyle bir şey yok. 86 doğumluyum ben. Yani 77 falan ne alaka?
0: Daha ya.
2: Aynen. Onun doğrusunu da yazmıyorlar bu arada.
0: Abi o şimdi o ilk kim yazdıysa o kayıtlı kalıyor. İşte oraya başvurman lazım Google'a. Ondan sonra bilgileri eğer kimlik oluştuktan sonra çok zor. Aynısı benim başımda da var. Benim de orada bayağı bir büyük. Hatta şirketten arkadaşlar falan doğum günüm diye geliyorlar. O tarih benim doğum günüm değil. falan.
2: Ya geçen Tan abiyle fotoğraf attık. Tantaşçıyla. Millet yazmış ney abi mi? Ben onun abisiymişim hani.
0: Ya öyle bir saçmalık mı?
2: Ya ben 86'lıyım, Tan abi 81 doğumlu, hani abimiz bizim yani. Tabii. Ama millet oradan Google'dan gördüğünü
0: ona bakıyor,
2: ona
0: yani.
2: Bakıyor yani.
1: Eller Üzer'i de baba kızına yazmış diye var.
2: Ha, bir de öyle bir şey çıktı.
0: Wow,
1: ben 16 yaşındaydım Eller Üzer'i yazdığımda.
0: Baba kızına yazmış diye. Herkes bir hikaye duruyor.
1: Evet.
0: Ya sosyal medya artık bir şey atıyorsun. Ondan sonra onun doğruluğu var. O akıyor gidiyor
2: evet,
0: abi.
2: Evet,
0: çok
2: evet.
0: Enteresan. Aynen. Mesela senin Ankaralı olmadığın, İstanbullu olduğun, herkesin yıllarca seni Ankaralı zannettiği falan böyle bilgileri var. Doğum tarihinle birlikte.
2: Aynen, diyorlar ki İstanbul'da eğitimini tamamladı. Yalan. Lise 1'de iki kere kaldım, attılar beni. Liseyi bile bitiremedim yani. Hepsi yalan yani.
0: Ya neyse, doğrularını bugün böyle konuşa konuşa gideceğiz. Ama şey doğru değil mi? 2015 yılı O Ses Türkiye'ye katıldı.
2: Tabii ki o doğru. 2015'te.
0: Hatta görüntü var ya.
2: İki, evet, görüntü var aynen. YouTube'da varız. 2015'te aynen bir O Ses Türkiye maceram var ama kimse orada da kimse dönmemişti.
0: Nasıl dönmemişti?
1: Dönmediler ama sonra Serkan abimin şarkılarıyla
0: Dönen döndü
1: vallahi.
0: Ya enteresan bir şey
2: o. O zaman Karagözlüm Ölesim var.
0: Ona bakacaktım.
2: Onun müziğini ben yeni yapmıştım. Sonrasında işte Seda abla aldı, okudu Seda Sayan. Sonrasında şarkı dünyada okumayan kalmadı bunu yani. Büyüğünden küçüğüne kadar Karagözlüm Ölesim
0: sana
2: var deyince.
0: Sana dönmedikleri şarkı hangisiydi?
2: Şey, o zaman kendileri belirliyordu. Ellerini çekip benden okumuştum ben.
0: Yani hatta görüntü de var ama görmeyecekler. Ben bir ona bir bakmak istiyorum efendim. Dönülmeyen şarkı. Biz bakalım iyi.

0: neyine dönülmemiş.
1: Ya bir de şöyle, orada heyecan da var. Şimdi karşında Ebru Gündeş var. Hani sonuçta ilk defa böyle bir ortama çıkmışız. Yani bir heyecan illaki var. Ve bir de Tarık Hoca'nın orkestrası bu şekliyle, ben bu şekliyle asla okumadım bu şarkıyı. Bizim ellerini çekip benden oku, şimdi ben size bunu okuyayım ya, ne alaka dersiniz yani. Bu tarzda hiç okumadık biz yani. Türk formatında oldu bu. İşte elimizden geleni yaptık ama yine de bize dönülmedi orada. Canları sağ olsun. Sonrasında Ebru ablaya ben saz çaldım, beni dinledi, şarkılar söyledim falan ona.
2: Ya işte bak.
1: Aynen. Bu arada ben Tarık Hoca'ya dedim ki, bir bağlamamı da getirdim hocam dedim. Müsaadeniz varsa eğer, yeni bir şarkı, aslında eski bir şarkı ama ben yeni bir düzenleme yaptım. Bağlamamla çalıp söyleyebilir miyim diye sordum. O asla olmaz dedi. Sonrasında da işte benim şarkımla Karagözlüm Ölesim Var'la artık yarışmaya katılmaya başladılar falan.
2: Ya işte bak.
1: Böyle
2: çok enteresan bir şey değil mi bu ya?
1: Enteresan bir şeyler yaşamış olduk yani.
3: Galileo'yu, Hasan rahiplerin hiçbirinin adını hatırlamıyoruz ama Galileo'nun adını.
2: Ya işte ön yargı çok acayip bir şey. Ve hatta işte bu yarışmaların ülkemizde birçok genci aslında hani bilmiyorum psikolojik olarak, kariyer olarak nasıl etkilediklerinin de göstergesi. Yani orası bir konservatuar değil, yani tamam bir jüri var, bir yarışma program ama biz her şeyimizi hani bir genç olarak bütün umudumuzu bağlıyoruz ya oraya. Yani Serkan abinin elindeki bu yetenekleri olmasaydı ne olacaktı? Kendini böyle kötü hissedecekti falan.
1: Ya İrfan'cığım zaten şöyle bir tezatlık var. Oradaki birinci olanların şu anda nereden alınıyor?
2: Esamesi okunuyor.
1: Evet, mesela dönülmeyen bir sürü insan var şu an yani.
3: Ve birinci olanlardan ziyade o aşamaları neredeyse hiç geçemeyen ya da bir iki aşama ilerleyen bir sürü de ünlü çıktı içinden. İrem Derici, Güven Yüreği.
2: Gibi.
1: Semicenk.
3: Semicenk.
1: Tabii
3: yani. Evet. Aslında işte belirleyici... Ya ben zaten sınav ve yarışma formatına baştan karşıyım. Hani o kim kime göre neyi biliyor yani hani.
2: Sen bir konservatuar falan bir şey. Çünkü hani senin gerçi konservatuarın ailen. Bir de böyle bir gerçeğim var. Ama mesela Tekir diye bir müzisyen arkadaşımız var. İnsanların da tanıdığı Tekir. Konservatuarı kazanıyor. Okula gidiyor, diyor ki ya bu okul bana bir şey katmaz diyor bu saatten sonra diyor, bırakıyor. Deli çünkü gerçekten. Daha iyi ya. Sen bu hikayeyi biliyorsun ya.
3: Evet evet.
2: Adam konservatuara devam etmiyor. Mesela senin de mesela okula gitsen sıkılacaksın.
3: Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuarı kazandım. Yani. Beni de son sene attılar devamsızlıktan.
2: Benim de öyle muhabbetim var.
3: 4-5 dersim var. İnşallah bir af gelirse.
2: Alttan derdik.
3: O kadar 120 kredi verip lise mezunu yazmak zoruma gidiyor çünkü.
2: İşte bak görüyor musun?
3: Hiç gitmemiş olsam yine.
2: Yani bence neydi, İTÜ müydü?
3: Evet.
2: Yani bu ayıbı onların mesela arayıp da seni davet edip ya devamsızlıkla.
3: Yok yok, af çıkmadan da çok rektöre falan bir şey demeyelim.
2: Selam edin. Kim var? Emel Şen Hoca orada mı? Selam edin hocalarımıza.
3: Oradalardır.
2: Oradalar mıdır? Selam olsun efendim hocalarımıza. Değerli hocalarımız. Alaaddin Yavaşçı oradaydı, bizde ders veriyordu falan, kıymetli hocalar vardır. Tabii şey neyse, prosedür neyse o. Efendim şunun remixine mi bakalım, orijinaline mi?
1: Sen nasıl istiyorsan ona bakalım.
2: Abi işte. Orijinal sonra, reklamdan sonra remixiyle döneceğim. Bela şarkı. İşte bu. İşte bu. Radyo D'de reklam sonrası Stüdyo D'ye devam ediyoruz efendim. İşte bu da başka bir versiyon. Afro Remix. Eller üzeri. Mekanlarda bu Serkan abi. Çok acayip yani. Bak işte az önce Yiğit söylüyor Alaçatı'da. Bizim Yasin abinin, Yasin Beceil mekanında gümbür gümbür bu şarkı çalıyor. Nasıl karşılıyorsun peki mesela bu arkadaşlarımız telif melif olaylarını nasıl hallediyorsunuz? Yani herkes yapıyor şu an remixlerini.
3: Abi şu an telif atacak olsaydık var ya, yani Türkiye bize borçluydu.
2: Vallahi öyle.
3: Çok fazla cover oldu yani. Bir de şey de aslında yasada umuma açık her yer diyor yani.
2: Değil mi ya?
3: Aslında. Ama bizim hoşumuza gidiyor yani. Ben böyle nitelikli, saygı duyan, title'a yazan herkese aşağı yukarı ya bir ortak çalışma öneriyorum. Ya da hoşuma gittiyse bırakıyoruz öyle. İbrahim abi de daha çok işler.
2: Tabii içeride. Efendim selam olsun avukat İbrahim Şimşek değerli abimiz. Ben de mesela bir şarkıyla ilgili bir sıkıntı olur ama İbrahim abi şunu çözelim.
3: Vallahi. Evet abi.
2: Öyle önemli siz ama birliktesiniz İbrahim abiyle.
3: Evet evet çok uzun yıllardır birlikte.
2: Doğru doğru. Serkan abi beğendin mi remix'i?
1: Çok güzel olmuş.
2: Heraycığım tamamdır. İşi çözdük.
1: Çok güzel olmuş.
2: Efendim 0549-204-0104 siz de hoş geldiniz. Bazı sorular var onlara bir bakacağım. Sesli mesaj göndermiş dinleyicilerim.
0: İrfancığım.
2: Selamlar.
0: Sanatçılarımız hoş gelmiş.
2: Eyvallah.
0: Yiğit bize zaten dedesinden kalan mı miras? Serkan abi de hoş gelmiş. Bir soru soracağım. Halen hıçkırık tutuyor mu Serkan abi? Bir de haftaya bizim arkadaş nişan yapacak da Serkan abi gelip onu bir halledebilir mi burada?
2: Nasıl halledebilir? Ne demek?
3: Ya. Soy isminden mütevellit sanırım. Nişancı ya.
1: Bu kardeşimiz Ankaralı mı acaba?
2: Kurtuluş Bey Mersin.
1: Mersin.
2: Ama Ankaralı olabilir. Ses konuşmasından anladın değil mi?
1: Aynen.
2: Yani valla Kurtuluş abi şunu şöyle bir daha ver bakayım. Şimdi abi en çok tabii sen Ankara gecelerini hoplattığın için yıllarca. En çok da böyle eş dost çağırmasına yok işte Serkan bizim düğüne gelmedi nişana gelmedi diye. En çok muzdarip olduğun konular bunlar değil mi? Mecburen.
1: Yani hala oluyor.
2: Hala.
1: Hala oluyor. Ama işte ya kendi akrabalarımın düğününe gidemiyorum yani. Çünkü tarih tutmuyor iş güç.
2: Evet.
1: Ve bu bizim ekmeğimiz işimiz gücümüz mecbur. Ya bir de artık düğün işleri bana çok uzak. Hani mesela... Beni biri tutsa düğünde kardeş halletse diyor ya ben halledemem mesela yani. Kurtuluş Bey halledemem yani.
3: Artık bizim işte. Sektörde böyle çok yatsınıyor bu konuda. Yani mesela işte bir ülkece bir yasa giriyoruz. Memur işini yapmaya devam ediyor. Doktor işini yapmaya devam ediyor ama bizden hemen beklenti ya tamam eğlence anlamında belki hareketli şarkılar söylenmesin tamam. Ama oradaki müzisyen evine ekmek götürüyor sonuç olarak yani.
2: Kesinlikle.
3: Bizde de böyle bir ya da mesela gece arıyor bir türkü söylüyor. Baba sen bir garsonu uyandırıp gece iki dakika bize garsonluk yap diyebiliyor musun yani?
2: Diyemiyorsun işte bak.
3: Bizde öyle bir
2: maalesef. Çok güzel örnek verdin. Yani.
3: Bizde öyle bir durum var. Hep eğleniyormuşuz gibi görünüyor dışarıdan.
2: Evet. Ha deyince olsun şöyle olsun. Yani geçenlerde de yine oldu bazı durumlar. Ben de o gün sahnem var yani yapacağım onu. Ona baktım Instagram yıkılıyor mesajlar. Ne yapayım baba sen işe gittin o gün. Bu ikiyüzlülük de zaten. Bilmiyorum ki onun ne iş yaptığını. Oradan yazmış bugün de çıkmak bu ne neyin eğlence. Sen ben senin işini bilmiyorum ne iş yaptığını. Bana çok kolay bunu yazıyorsun. Sen işe gittin mi gittin. Ne bu ikiyüzlülük abi? Maalesef. Çok güzel bir şey söyledin. O yüzden çok önemli. İlk şeylerde ama müzik dursun ve...
3: Bu bizim biraz etik problemimiz ya bence.
2: Değil mi?
3: Evet kesinlikle.
2: Konuyu da hatırlamadım neydi. Yine bir iki, üç hafta önce falandı. O yüzden ben de mesela üniversitelilere iş yapıyorum hani. Hı hı. Çocuk üniversiteli yani onun bir sorumluluk anlayışı da oluşmamış. Hı hı. Hani ben mesela mekanın sahibine diyorum ki abi bu gece gelmeyelim işte o gündem sıkıntılı falan. Kardeşim diyor sen gelmesen ben bugün dükkanı açmasam yandaki açacak diyor. Ben diyor bugünkü hasılatımı niye kaçırayım ona diyor. Madem öğrenci gelmiş.
3: Ya bir de işletme ekmeğinden oluyor, solist ekmeğinden oluyor,
2: evet.
3: İşte ışıkçı ekmeğinden oluyor, oradaki çalışan garsonlar ekmeğinden oluyor. Kimse bunları düşünmüyor.
2: Tabii sadece tek kişi de değiliz. Hmm. Bir sürü bir yapı var orada yani.
1: Bağlantı hep birbirine.
2: Evet abi.
1: Taksisinden manavına kasabına kadar.
2: Tabii tabii tabii abi. Çok önemli. Yani işte bizim de hayatımız bu. Hani dışarıdan eğlence gibi gözüken, halbuki yorgunluk bak. Belim ağrıyor ilaç kullanıyorum. Oturmuyoruz ki yani. Bu tempoyu mesela nasıl idare ediyorsun abi sen mesela? Bir de sizin çok uzun oluyordu eskiden. Bu Ankara devam ediyor mu o geceler yoksa sen artık onu da mı başka bir şeye çevirdin?
1: Ankara geceleri tüm hızıyla devam ediyor tabii ama ben pandemiden sonra gitmedim artık.
2: Bak işte bu da önemli.
1: Gitmedim pandemiden sonra. Komple aile mekanlarına yöneldik artık. Tempo yine aynı hızından
2: orası
1: devam ediyor yani.
2: Hı.
1: Aynen devam.
2: Ya bizim Kanal D'de Yılmaz abi, Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'ni çekti. Biz de Erkan abi, Erkan Soner. Konuk geldi. Ya böyle bir tempo yok. Hiç boş gün yok. Yani bir gecede mekanda Ankara'da 3 solist değişiyor.
1: 5.
2: 5 mi?
1: Tabii.
2: Maşallah ya. Nasıl bir kaşe, nasıl bir ciro, nasıl bir...
1: Darphane.
2: Darphane değil mi? Darphane. Çok güzel, darphane de. Yiyip böyle bakıyor. O çok acayip bir sektör yani. Gerçekten öyle. Hatta dizinin de çok katkısı olmuş. Mekanlar kendine çeki düzen verip daha kaliteye oynamışlar falan. Ondan sonra gibi gibi gibi şeyler. Ama hala Dilber'e bir ev alınmadı. O o Erkan yarım
1: abi,
2: kaldı.
1: Yazıklar olsun sana Erkal abi.
2: Vallahi Erkal abi.
1: Dilber'e bir ev alamadın Erkal abi.
2: Vallahi billahi. Ya. Yolda çeviriyorlarmış. Abi Dilber'e ev aldınız mı? diye. Pekala, bakayım şöyle birkaç tane mesajlara. Mühür'e remix yaptırsın Serkan Nişancı demiş.
1: Mühür? Mühür neymiş ya?
2: Mühür'ü bilmiyorum. Mühür diye bir şarkımız var mı? Benim yok. Listemde yok. Hemen bir bakayım şurada.
4: Bu nasıl bir yorum ya? Ne Serkan var? Nişancı'ya sesleniyorum yani. Hmm. Eller ne kadar el üzdüyse hepsi aklıma geliyor şarkıyı dinlerken.
1: Abla üzülmüş belli bayağı.
2: Evet. Evet, bir de bana yazmış. İrfancığım senin de eller üzer, dikkat et. Niye acaba onu bilemedim onu. Hemen bakalım şöyle bir.
5: İrfan'ım.
2: Efendim canım.
5: Hoş geldin İrfan'ım.
2: Eyvallah canım.
5: Bugün hangi konu bakımından delleniyoruz İrfan?
2: Abi yok, bugün konu açmadık. Konuklarımız var çünkü. Şuna bakayım, bu da mı bizde?
4: Hoş geldin İrfan. Sıcak bir gazetinden selamlar.
2: Nereden?
6: Evet, hava bugün çok sıcak.
2: Hava çok sıcak değil, tabii sıcak. Şimdi artık sıcak moduna girdik. Artık bu kış çok yağmur yağdı, çok soğuktu falan diye, ama artık, bu saatten
3: afroyuz
2: sonra
3: abi.
2: Artık
3: afroyuz artık.
2: Afro. Bu arada Yiğit, bir şey söyleyeyim. Sen de daha esmerdin. Sana bu beyazlık nereden geldi? Onu soracaktım, sana sormadım.
3: Yani yazın karşılaşmışızdır muhtemelen. Daha yaz yani.
2: Ne bileyim. Yenge etkisi mi acaba böyle bir? Tertemiz suratla geldim bugün ya.
3: Ya aklıma şey geldi. Annem beni küçükken sürekli yıkardı. Sen esmersin, gözüme bir şey yıkar.
2: Harbi mi diyorsun?
3: Evet, belki ileride sonuç vermeye başlamıştı.
2: Daha şimdi mi diyorsun yani? Bence evet.
3: Olabilir.
2: Bir,
3: belki de sizin ışıklarınız güzelleşti İrfan.
2: Işıklar da değişti tabii. Murat'cığım, canımız Dream Türk TV'mizin yönetmenlerinden. Bugün kendisi farklı bir ışık yaptı. Abi çok karanlık oluyor dedi. Daha bir karanlıktı. Şimdi o zaman Stüdyo D'yi burada bitireceğiz. Stüdyo D'nin burada sonuna geliyoruz ama... Radyo canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
5: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi.
2: Gece ateşin, gündüz güneşin.
1: 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.
3: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da

golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden Metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi.
2: Gece ateşin, gündüz güneşin.
1: 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
3: Yardım edin ne olur, çabuk gelin, kocam kıpırdamıyor.
4: 45-25 tertim ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
3: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
5: Kadın resmen melek. Yıllarca kahvemi çekmiş bu adamı.
6: Herkes olabilir.
7: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
8: İkisi de erkek yani.
9: Bana bak ulan zibidi.
10: Oyun mu oynuyoruz lan burada? Film mi çekiyoruz?
11: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
12: Adamı ağrıya öldürdü.
13: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
14: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
15: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
16: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
19: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Selda Bağcan yıllardır hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarıyla 9 Ağustos Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Atlantikların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
3: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki, mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Bütün sokakla dönüp süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adamı yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin bu şehrin. Bütün duvarlara adımı yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayıyoruz.
1: 10 numara Serkan Nişancı Unutacağım. Gece

Siz de en sevdiğiniz video klip dilimonda yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro. 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at,

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin bu şehri. Bütün duvarlara adımı yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Altan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro. 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro. 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biz seninle sevgili. Sen de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık içine bak, bence sana siyah artık mosmor.

0: TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.
1: Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel